Handusirun, eresiniz. Hamel sirun, sirt nazeliz. Kiz nizamin, vunç çıgovi.